Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar,

daha sonra, daha sonra. Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara. Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara. Geceler uzar,